hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

Evet sayın dinleyiciler, Kadınım şarkısıyla başladım. Ben Gül, Tanju Okan'dan geldi. Bugün bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Daha çok müzik yapacağım bugün. Biraz da bu kanser hastalığında kullanılan otlara değineceğim. Çünkü son zamanlarda, son günlerde bu konular bayağı bir Türkiye'de şeye çıktı, böyle ayukaya çıktı. Biliyorsunuz bir sanatçımız öldü. Masanın üstünde bulunan bir ot bayağı bir konu oldu. Çünkü kanser hastasıymış yani. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yine bir şarkı çalacağım. Ama önce bir Almanca şey yapayım, herkese bir şeyler söyleyeyim, ondan sonra şarkıyla devam edeceğiz, sonra da konumuza geleceğiz. Aslında daha çok bugün müzik yapacağım ama arada da böyle bir konuya değineceğim. Evet, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guten Abend, ich bin Gül Kocher. Heute Abend werde ich als Radio Ata eine Sendung in Kanal K Studio machen und die Sendung auf Türkisch für euch gestalten. Ich wünsche euch viele Vergnügen bei einer Stunde voller türkischer Musik und einem wenig Poas. Ja. Also, da mache ich weiter mit einem Lied. Kutsi.

Damardan girdik bu akşam. Gerçekten dışarıda hava çok kapalı. Biz de damardan girelim. Valla Kutsi ile Zara Aşıklar Şehri diye yazmış. Hani bu kadar damar olduğunu uzun zamandır çalmadığım için bilmiyorum. En son 2023'te çalmışım. Neyse sayın dinleyiciler. Evet, gelelim şimdi konumuza, bu kanser denen illete. Ah, benim çevremde çok insanda olduğu için bu illetten nefret ediyorum. Bazen o kadar çok içinde kalıyorum ki diyorum Allah'ım bana da mı gelir bir gün? Tabii ki belli olmaz. Hayat bu, her şey olabiliyor. Aslında o mikropla doğuyoruz ama işte. Hatta bir rivayet, bunu araştırmadım ama şey diyorlar, yani ilaç firmalarının bunun ilacını bulduklarını, fakat daha çok tedavi için ilaç yani sattıkları için bunun ilacını ortaya çıkarmadıklarını söylüyorlar. Yıllar önce 12 yaşındaydım. Zakkum bitkisinden bir Türkiye'den bir insan bulmuştu. Amerika onu götürdü falan filan, böyle bir şeyler olmuştu, söylemişlerdi. Ondan sonra da bir şey duymadık. Evet, şimdi kanser hastalarında ağrı, bulantı ve iştahsızlık gibi ağır semptomları hafifletmek amacıyla uyuşturucu, narkotik özelliklere sahip bazı bitkilerden elde edilen bileşikler dünyada tıbbi denetim altında ve ilaç formunda kullanılmakta. Zaten birçok ilacın içinde var. Bu amaçla öne çıkan bazı bitkiler var. Bunu siz de bilin sayın dinleyiciler. Çünkü Türkiye'de her görülen uyuşturucuya gerçekten eroin gibi bakılıyor. Ama uyuşturucu bitkiler var. Mesela afyon. Bizim afyonda afyon üretiliyor. Uyuşturucu bir bitki o. Afyon artı Afganistan'da üretilir. Birçok ülkelerde kendi ürettikleri uyuşturucu bitkiler var. Hatta insanlar bunu normal hayatlarında kullanıyorlar. Ben hiç kullanmadım, onu söyleyeyim. Uyuşturucu hiçbir şey kullanmadım. Allah'a şükürler olsun. Ama bir ara televizyonda baktım. Mesela birçok ülkede o bitkileri onlar, ilaç firmaları onu uyuşturucu yapmak için falan yani kullanıyorlar. Ama onlar gerçek hayatta o bitkiyi kullanıyorlar. Kendileri kullanıyorlar. Yani bunun gerçek bir uyuşturucu olduğunu falan bilmeden. Neyse, kenevir mesela bitkisi. Kenevir mesela burada bizim, şunu söyleyeyim. Geçen sene mesela bu kenevirle ilgili bir konu olmuştu. Benim üst komşum kanser olmuştu. Yanımdaki de tabii ki. Ondan sonra ama üst komşum bu kenevirden içti. Bana da söyledi. Onun dedi bir ölçüsü var. Hatta nasıl içtiğini falan gösterdi. Çünkü onun kan kanseriydi ve çok ağrısı vardı. Bunun için içiyordu bunu. Ve şey, sonra bir ara burada Landi diye bir yer var. Oraya gittim, baktım kenevir satıyorlar. Ama sonra araştırdım keneviri. Tabii ki onların şeyi var. Burada satılan kenevir uyuşturucu olarak değil. Onların o kenevirin daha bir farklısı varmış. Neyse, buna tabii kanabis de diyorlar. Yıllar önce ben daha İsviçre vatandaşı değildim. Onu da söyleyeyim. Burada bir oylama yapılmıştı. Halka soruldu. Dediler insanlar sigara içeceklerine işte bu bitkilerden içsinler. Ama halk kabul etmemişti. Neyse, kenevire gelelim. Halk arasında esrar veya morihano olarak bilinen bu bitki bünyesinde THC psikoaktif uyuşturucu etkili ve CBD psikoaktif olmayan bileşenleri barındırır. Tabii biz bunları anlamayız, doktorlar anlar. Kullanım amacı doğrudan kanseri tedavi edici bir gücü yoktur. Ancak kemoterapinin yarattığı şiddetli mide bulantısı ve kusmayı önlemek, iştahı arttırmak ve kronik kanser ağrılarını hafifletmek. Bakın, ağrı kesici olarak kullanılıyor yani. Doktor kontrolünde reçete edilebilmektedir. Bazı ülkelerde bu bitkiden üretilen standartlaştırılmış onaylı ilaçlar vardır diyor. Evet, mesela haşhaş. Haşhaş işte bizim Türkiye'de üretiliyor, Afyon tarafında bildiğim kadarıyla. Bu bitkinin öz suyundan afyon elde edilen morfin, kodein ve ham maddeler modern tıbbın en güçlü narkotik opioid ağrı kesicilerinin üretiminde kullanılır. Bakın, yani bu bitkiler ağrı kesici olarak kullanılıyor. O yüzden mesela o sanatçının
tabii ki burada ismini vermeyeceğim. Allah rahmet eylesin. Bayağı da başarılı bir insanmış. Ben onu çok fazla tanımıyordum. 80'ler dizisinden sadece seyrettiğim kadarıyla biliyordum. Ama diğer yönlerini bilmiyordum. Öldükten sonra diğer yönlerini de izledim. Bayağı bir aktif bir insanmış. İşte onun masasında bir bitki bulunuyor. İşte bu yok, şunu kullanıyor, bunu kullanıyor. Çocuk da zaten kanser hastasıymış. Birkaç programında bunu dinledim. Hani bunu insanlara, bizim Türkiye'de şimdi bu konuyu biraz da almamın sebebi şu sayın dinleyiciler. Ya bizim ülkemizin insanı ne kadar ön yargılı. Ya ne kadar ön yargılı. Bunu sosyal medyada görüyordum. Türkiye'ye gittiğim zaman da gördüm. Çok ön yargılı. Bu bence cahillikten kaynaklanıyor. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Eğer insanlarda ön yargı varsa bu cahilliktir. Kusura bakmayın yani. Ön yargılıysanız cahilsiniz arkadaşım, söyleyeyim. Yani isterseniz okumuş olun, isterseniz üniversite bitirmiş olun, isterseniz bilmem ne konumunda olun. Eğer ön yargılarınız varsa cahilsiniz, daha cahilliği aşamamışsınız. Kanser hastalığının ileri derecede kemik veya organ ağrılarında kullanılan morfin, fentanil ve oksitonin gibi kırmızı reçeteli ağrı kesicilerin kaynağıdır. Yani afyon bunlardan yapılıyor. Ama bunu bitki olarak da alabiliyorlar. Yani benim burada bir tane arkadaşım şu an iyi oldu. Benim 25 senelik İsviçreli bir arkadaşım. Hep böyle kanser hastalarına yardım etti, hastalara yardım etti. Hatta işte ölmek üzere olan insanlara yardım etti. Ay geçen sene o da hasta oldu. Üst katımda oturuyor. Çok sevinmiştik işte altlı üstlü oturacağız diye. Ya kanser oldu, o kadar insana yardım etti. Kendisi de hasta oldu. Dedim ya, bazen o yüzden ben de korkuyorum. Ama işte artık Allah'ın işi, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Evet sayın dinleyiciler, ön yargıları bırakıyoruz. Gördüğünüz her şeyi kafanızda uydurmayın. Evet, Mustafa Sandal ve Zeynep Başlık. Ya Mustafa Sandal'ın da başına gelen, evlenmiş herhalde. Onun daha önce de hayatına ilgili bilmiyorum şimdi ama güzel de bir kırısı var. Ama bu fon muhabbetinde kadının bayağı yatırımları, ailesinin yatırımları çıktı. Dün akşam işte Mustafa Sandal bir yerde konserde açıklama yaptı. Böyle bir şeyle hiç alakası olmadığını ve 33 senedir sahnelerden para kazandığını inanıyorum yani. Ama işte seçtiğin eşlere de dikkat edeceksin. Çünkü diğer AK Partili bir bakanın kadının da fon yatırımı çıktı. O da benim eşim yapmış diyor. Ne yapacağız? Seçtiğimiz erkeğe ve kadına dikkat edeceğiz. Bakıyorsunuz işte neler oluyor. Evet, Mustafa Sandal ve Zeynep Başlık'tan geliyor. Çok güzel, bu ikisinin parçalarını seviyorum.

şarkı da tam Mustafa Sandal'a uymuş yani şimdiki haline. Çünkü bu bayağı bir eski bir parça. Şu anki haline uyuyor maalesef. Bakalım yani eşiyle ilgili neler daha duyacağız. İşte dediğim gibi dün akşam öyle açıklamalar yapıyordu. Ne bileyim, insanın şimdi bir şey diyemeyeceğim ama böyle şeyler de var. Evet sayın dinleyiciler, devam edelim şimdi. Ya ben aslında nefret ettiğim bir hastalık bu. Yani gerçekten çevremde çok insanı kaybettim bu hastalıktan. Babaannem kanserden öldü. Amcam kanserden öldü. Ondan sonra başka. Valla bayağı insan ya, boş verin. Kötü bir hastalık. Allah hiç kimseye vermesin. O yüzden kanser hastalarına hep tavsiyem, bunu hep söylüyorum. Herkese yani çok stres yapmayacağız gerçekten. Ve mutlu olmaya çalışacağız. Stresli insanlardan uzak duracağız. Gerekirse uzaklaşmamız gerekiyor. Ben en yakınlarıma bile bunu söylüyorum. Yani ben bile size stres yapıyorsam gideceksiniz. Evet. Ya şimdi ben herkese akıl veriyorum ama işte ben yapamıyorum mesela. Stres yapanlardan bir türlü uzaklaşamıyorum. Çünkü hastalık konu olduğu zaman uzaklaşamıyorsun maalesef. Çünkü kedilere, köpeklere, sokak hayvanlarına yardım eden insanlarız bizler. Tabii ki insanlara da yardım edeceğiz. Onların en zor günlerinde yanında olacağız. Eğer ki iyi günlerde birçok şeyi birlikte paylaşmışsak, kötü günlerde de bunu yapacağız. Evet, şimdi bakın mesela Kanadalı araştırmacıların bir şeyi var söylediği. Kanadalı araştırmacılar bazı ağrı kesici kimyasal ilaç miktarlarında azalabildiği ifade ediliyor. Yani azaltıp bunu, bakın 358 kanser hastası üzerine bu denenmiş. İngiltere'de yalnızca hastanede çalışan uzman doktorlar esrar maddesinin bile kanser hastalığında etkin olduğu yazılabiliyor. İngiltere'de tıbbi esrar çoğunlukla ağır epilepsi hastaları için de öneriliyor. Bak bunu bilmiyordum, epilepsi hastaları için esrarın önerildiğini. Benim mesela çok sevdiğim köpeğim 12 yaşında epileptik krizleriyle öldü. Yani bir de onu da yaşadık, yani onu da gördük. Görmediğimiz bir şey kalmadı. İşte hayat, bu yaşımıza kadar geldiğimiz zaman birçok şeyi görüyoruz. Evet, yani ne yapacağız sayın dinleyiciler? Allah hiç kimsenin başına hastalık vermesin. Başa geldiği zaman insanlar o ağrılarını dindirmek için, orada o şeyleri azaltabilmek için her yolu deniyorlar. Bunun için lütfen insanları ön yargılarla suçlamayın. Zaten bugün Türkiye'de her şey bir ayukaya çıkmış durumda. Her gün bir haberle sarsılıyoruz. Bakalım daha neler olacak. Evet, şimdi bir de bakalım, bir de internette hazırladığım müzikler var. Evet, Metin Özülk'den geliyor. Ya bugün biraz öyle oldu. Aç masalı diyor. Tamam, öyle olsun. Evet. Bu biraz tabii ki YouTube

Evet sayın dinleyiciler, Metin Özülkü'den geldi. Ben bunu hiç çalmamıştım. Bunu YouTube'da buldum. O yüzden çaldım. Tabii bu şimdi anlattığım bu şeyler, otlar doktor kontrolüyle verilmesi lazım. Eğer ki kafanıza göre kullanırsanız da kanseri yeneyim derken kendinizi de öldürebilirsiniz. Çünkü bugün birçok kanser hastalığı yenilebiliyor da, yenilebiliyor değil, yemiyorsunuz yani, tedavi olabiliyor. Evet, onu da hatırlatayım dedim. Aslında yani böyle bir konuya niye girdim? Bizim Türkiye'deki ön yargılardan dolayı girdim bu konuya. Etrafımda bu hastalarla olunca aslında çok da konuşmak istemiyorum. Bence bu kadar yeter. Mesela şeyi de bahsedeceğim, ön yargılardan bahsedince son zamanlarda 3-4 gündür sosyal medyayı sarsan bir konu. Ya güzelim kız, sanatçı, filmlerinden biliyorum, gitti ne güzel Paris'te ünlü modacılarla birlikte podyumda süper bir yürüyüş yaptı. Üstündeki elbise 9-10 bin euroluk bir elbiseymiş. Bence o elbise var ya, onunla daha da böyle şey oldu, pahalaştı. Çünkü onun o yürüyüşü, o elbisenin hareketliliği, ne bileyim, benim çok hoşuma gitti ve Türkiye'de birçok insan bunun eleştirisini yapmış. Ne bekliyorsunuz sayın dinleyiciler? 21. yüzyılda yaşıyoruz. Siz hangi kafadasınız daha? Yani hala işte hani bizde bir kadın ağırbaşlı olmalı. Evet ya, yani öyle büyüdük. Yani ben mesela ağırbaşlılığı seviyorum. Ama orası sahne. Anlıyor musunuz? Sahnede orası farklı bir yer yani. Orada tabii ki o anki motivasyonla yürüyecek, gülecek. Ben o kadar doğal buldum ki biraz da araştırdım. Serenay Sarıkaya kendisi de çok doğalmış zaten ve bütün doğallığıyla da o sahnede yürüdü. Bırakın milleti eleştirmeyi, ya mutlu olun. Eğer bir insan güzel bir şey yapıyorsa mutlu olun ya, mutlu olun gerçekten. Bizim, yanlış anlamayın, beni dinleyen herkese bunu söylüyorum. Özellikle ben bunu İsviçre toplumunda çok gördüm. Çok birbirlerine karşı kıskançlık var burada. Türkiye'de de olabilir, vardır herhalde, ama benim İsviçre'de bunu çok gördüm. Mesela birisi iyi bir şey yapsın, sevinmiyor ya onun için. Yani niye sevinmiyorsun? Yıllar önce ben ilk İsviçre'ye geldiğimde bir cenazenin, yani ben cenazeleri falan sevmem ama bir tanıdığımın babaannesi ölmüştü. Hoca getirmişler. O hocanın konuşmasını hiç unutmuyorum. Daha yeniydim ya, bir senelik falan. Adam şey diyordu, İsviçre toplumunda Türkiye toplumu birlik içinde değil diye. Gerçekten öyle. Ya ben buradan size, İsviçre toplumuna sesleniyorum. Birliğiniz yok ya. Birisi iyi bir şey yaptığı zaman onun önünü kesmeye çalışıyorsunuz. Ya da ne bileyim efendim, sevinmiyorsunuz. Ya böyle bir şey olamaz. Bakın buradaki Arnavutlar'da birlik var mesela. Arnavutlar'da birlik varmış ki o halkın sizden hiçbir üstünlüğü yok. Biz ne kadar güzel bir halkız. Ama işte bu var yani. Herkeste var. Hepinizde var. İşte bu neyden kaynaklı? Kusura bakmayın. Kendine güvenen insanlar başkasının önünü kesmez. Hiç kimseyi de kıskanmaz. Evet, ben buna kıskançlık diyorum. Kendine, yani eğer bir başkasının başarısına sevinmiyorsan, arkadaşım bakın burada Migros ve Coop şeyleri var, alışveriş merkezleri karşılıklı yapıyorlar. Anlıyor musunuz? Farklı yerde yapmıyorlar. Coop karşıda, Migros karşıda. İsteyen istediği yere gider. İşte aynı şey. Bakın. Ya şimdi şunu söyleyeyim. Ben şimdi fotoğraf çekiyorum. Bir ara fotoğraf kursları yaptım. Çünkü millet telefonlarla da olsa güzel fotoğraf çekemiyordu. İnsanlara birazcık hani bunu uygun fiyatlı yaptım ki güzel fotoğraf çeksinler diye. Benden daha güzeli çeksin mesela isterim, ama zaten bakın her işte şey var, güzeli değil, daha farklı yapar. Bakın aynısını yapamaz zaten hiç kimse, birbirinin aynısını yapamaz, daha farklısını yapar. Anlıyor musunuz?
O yüzden herkes lütfen birazcık bu Türkiye toplumunda, özellikle bu Türkiye'de de var ki, Serenay Sarıkaya'nın Fransa'da ya sizi temsil etmiş, ne kadar güzel yürüdü mesela. Türkiye yarıya bölündü, kimisi benim gibi düşündü, kimisi de ne bileyim kötü şeyler konuşmuş. Yapılabilecek ne var? Kafanızı değiştireceksiniz. Evet, dünya uzayda şey yaşamak için şey arıyor, siz hala nerelerdesiniz, kusura bakmayın. Evet, geçelim tekrar şarkılarımıza. Yine YouTube'dan çalayım. Kimin çalayım? Ufuk Beydemir diye, Ay Tenli Kadın. Ya bak, bunu da internette buldum. Evet, Ay Tenli Kadın diyor Ufuk Beydemir.

Evet, harika söylemiş genç bir arkadaş Ufuk Beydemir. Ben de ilk kez çaldım, YouTube'da buldum. Genelde YouTube'tan hazırlamıyorum çünkü bazen reklam oluyor diye. Bugün işte biraz çok hazırlık yapamadım, o yüzden baktım hep aynı parçaları çalmışım. Öyle olunca dedim biraz da YouTube'dan şey yapayım, takviye edeyim. Evet sayın dinleyiciler, şimdi ne dedik? Ön yargılardan bahsettik. Ön yargıları yenmemiz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi şiirler okumak istiyorum biraz. Peki. İşte ya okuyalım, ne olacak? Bakalım. Ne okuyayım? Ya herkes Nazım Hikmet okuyor. Ben diyorum biraz farklı bir şey okuyayım. Özdemir Asaf'tan gelsin. Bakalım ne okuyalım. Of, bakın yani hemen açtığım gibi geliyor ama yani elimde telefon. Bu da aşk üzerineymiş. Ben ne yapayım, bakın hep tesadüf oluyor. Bu akşam şarkılar da öyle oldu. Bakalım bir yanlışlık olmasın. Ah. Yok ya, ikide bir şu telefonlara reklam geliyor. Neymiş bakalım Özdemir Asaf? Evet, şöyle biraz ses açalım. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Ay ne güzel söylemiş. Aç böyle bir şey. Hem hastalık hem bir sağlık. Hem gülüyorsun hem ağlıyorsun. Öyle. Evet. Evet insan, şimdi onu söyleyeyim. Özlemeye bakalım. Şiir yaz. Ya gidelim. Tamam, bu kadar yeter, şarkıya geçelim. Çünkü ikide bir telefondan bakıyorum. Reklamlar gelip gidiyor. İlk ay Akkaya'dan gelsin, yitip giden diyor İlkay Akkaya. Sevdiğim bir sanatçı.

Evet sayın dinleyiciler, İlkay Akkaya'dan geldi, Yitip Giden diye bir şarkı. Seviyorum o kadının sesini, çok seviyorum. Genç kızken İlkay Akkaya'da galiba grup yorumdaydı bildiğim kadarıyla. Ondan sonra kendi başına şarkı söylemeye başladı ama ilk grup yorumla birlikte söylüyordu. Evet sayın dinleyiciler, ne dedik? Önyargılardan kurtulacağız. O yüzden atalarımız ne demiş? Bakın atalarımız şunu söylemiş. Çıvaldızı kendine, iğneyi başkasına batır. Bakın ben bilmiyorum yani, ben şimdi kendimi hiç övmek istemiyorum ama hiç kimse için konuşmam mesela. Yani birisinin bir hatasını gördüğümde de çok uzun, birkaç sene bile beklerim o hatanın. O anda mesela o insanı tanıyorsam, o anda yaptığı şeylerin aslında kendisi olmadığını, daha sonradan bunu anlayacağını düşünürüm. Hiç sesimi çıkarmam. Bu şekilde idare ettiğim çok insan var. Ya da işte bana çok büyük yanlışlar yapmış insanları affederim. Evet. Şöyle içimden unutmam ama onların yaptıklarını kendime nefret duygusuna kapılarak kendime zarar vermem yani. Vermeye çalışmam. Bir ara gerçekten hayatımda ilk kez bu oldu. Bunu da hayatımda unutmayacağım. Yani biz bir yerde 20 sene oturduk. Karşımıza bir kadın taşındı, bir komşu. Ya kadının bana çok, hiç ortada bir şey yok. Kadını tanımıyorum. Yani taşınmış oraya. Tanımadığım bir kadının bir sürü nasıl anlatayım, psikolojik saldırılarına uğradım. Ve başa çıkamadım yani, ne polisle halledebildim ne bir şey. Ya bir ara o kadından nefret ettim, bakın onu söyleyeyim size. Gerçekten. Sonra bir gün aynaya yüzüme baktım. Yüzüm eski ben değildi yani. Çünkü o kadına karşı öyle bir nefret içime birikti ki, ama kısa sürdü yani. Çünkü kadın bana çok şey yaptı ve bir sürü bunu kanıtlayamıyorum. Kimse görmüyor. Yani kafayı yiyecek gibi oluyorsun. Böyle bir dönem yaşadım. Sonra aynaya baktığımda kendime bir baktım. Dedim ki Gülcüm toparla kendini, bu sen değilsin. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde kendimi toparladım. Herkese tavsiyem bu. Başkalarının yaptıklarından dolayı evet geçici düşebilirsin. Çok normal. Bu hepimizin başına gelen şey. Maalesef bu dünyada yalnız başımız.

yaşamadığımız için bazen bunları yaşıyoruz. Bazen hatta en sevdiğimiz insanların ihanetlerine, yalanlarına maruz kalıyoruz. Oluyor işte, hayat bu yani. O yüzden zaten uzun yaşıyoruz. Aslında bunun getirdiği şeyler, uzun yaşamasan belki de bunların hiçbirini görmeyeceksin. Daha kim bilir neler göreceğiz. Önümüz kıtlık mesela. Onu da söyleyeyim. Daha kıtlığı belki de göreceğiz. Allah hiç kimseye göstermesin. Kötünün kötüsü var derler ya. O yüzden sayın dinleyiciler, toparlayacaksın, hemen toparlayacaksın kendini ve hayata tutunacaksın. İşte o yüzden Serenay Sarıkaya'nın o şeyde, podyumdaki o yürüyüşü benim çok hoşuma gitti. Yani kadın meydan okudu ya orada herkese, pozitif enerjisiyle, ne bileyim, kendine olan güveniyle. Ya böyle bir Türkiye'den bir kadın bu ya. Ve bu, o kadar çok var ki böyleleri, o kadar çok var ama birçoğu kendini gösteremiyor. Ona helal olsun. Eleştirilere de sakın sakın hiç dinlemeyecek, modunu kimsenin düşürmesine izin vermeyecek. Evet, herkes kendisi gibi olacak. Avrupa'nın en güzel yönü bu. İnsanlar kendilerini kendileri gibi gösteriyorlar ama İslami toplumlarda maalesef kadına karşı hep bir baskı, hep bir şey var. Aslında Avrupa'da da yani erkeklerin birçoğunun hala eski genlerini yitirmediklerinden dolayı kendi dedikleri olsun şeyi var. Yani bu bir ara bir kitapçıda çalışmıştım, bir kitap geldi. Erkekler neden kadınları dinlemiyor diye onu okudum. Gerçekten çok eski genlere dayanıyor. Şimdi nereden nereye geldim, ne alaka? Kanserden erkeklere geldim. Neyse, hani ön yargılardan falan bahsedince özellikle şöyle söyleyeyim ya, yanlış anlamayın, bu kitaptan dolayı erkeklere geldim de, Serenay Sarıkaya'yı eleştirenlerin birçoğu kadın. Ben bunları anlamıyorum ya. Kadının kadına düşmanlığı nedir arkadaş ya? Sen yapamıyorsun, evet, senin tarzın değil ama o yapıyor. Saygıdır arkadaşım, saygı duy. O ne güzel yapıyor. Sen yapmıyorsun. Tamam, sen de böylesin. Ne yapalım yani? O yapmasın mı? İşte sizde olan bir şeyi başkasında olduğunda kabul edeceksiniz. Erkekler vallahi öyle değil. Biraz önce ben erkeklerden bahsettim ama erkekler öyle değil ya. Erkeklerde bu kadar bence saçmalıklar yok yani. Hele o, ben her sene mesela Kadınlar Günü'nü kutlardım. O komşumdan sonra artık Kadınlar Günü'nü sadece şöyle kutluyorum: emekçi kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Giresi beni ilgilendirmiyor çünkü çok fena kadınlar da var. Ben de bir kadınım ama kadınlar gerçekten fena. Yani hele bugünlerde, hani 21. yüzyılda düşünebiliyor musunuz? Bir kadına, ne bileyim, şöyle bir omuzuna dokunsan kadın diyecek ki, aa, bana işte bilmem ne yaptı, bilmem ne. Bir de böyle saçmalıklar var. Bırakın ya, babasını, kardeşini gidip şikayet edenler var. Yani böyle şeyler var. Eskiden yoktu, şimdi hepten ayyukazı çıktı. Her şeyin diyorum, yapmayın, etmeyin. Dünya uzayda hayat arıyor, siz hala aynı yerlerde dolanıyorsunuz. Evet, Sarkan'dan geliyor. Valla bilerek seçmediğim parçalar, tesadüf oldu. Evet, ama çok eski bir parça. Bunun için bunu seçtim. Tarkan'dan geliyor. Evet. Ne geliyor?

Evet sayın dinleyiciler, şimdi stüdyodayken aklıma birden sevgili arkadaşım, geçen sene radyocu arkadaşımız, ben çok severdim onu, Zekeriya Kay aklıma geldi. Çünkü ilk Kay Akkaya, ya Zekeriya'nın da soyadı Akay'dı. Oradan bir çağrışım yaptı bende. Evet Zekeriya, ya geçen sene hayatımda iki yıldız bir gecede kaydı. Zekeriya'yı çok severdim. Çok severdim. Gerçekten çok, çok hayat dolu bir insandı. Evet, Radyo Ata'dan maalesef bir yıldız kaydı. Bir gecede ya, bir gecede. Sabahleyin eşi ölü buluyor. Allah rahmet eylesin Zekeriya'cığım. Seni stüdyodan birden anasım geldi. Canım benim. Sonra geçen sene Ekim ayında kedim, geceyi bir gecede kaybettim. Hayvanda hiçbir şey yoktu. Veterinere götürdüm. Sadece bir iki kere istifra etti. Çok sağlıklı bir kediydi. Hiçbir şeyi yoktu. Dedim herhalde bir şey yuttu. Çünkü dediğim gibi evde kanser hastası vardı. Her yerde ilaç. Korktum, dedim acaba bir şey mi yuttu diye. Sonra götürdüm. İşte böbreğin biri büyük, biri küçük çıktı. Öbürsü günü sabahleyin bir şey yapacaklardı. Ultrasyon. Ondan sonra da işte bana vereceklerdi hayvanı. Gece bırakmak istemedim. Dediler ki işte şöyle böyle. Neyse. Sabahın 7'sinde, akşam 7'de bıraktım. Sabah 7'de ölüyor diye beni aradılar. Geçen sene çok acılar yaşadım. Çok acılar yaşadım. Allah'a şükür hastam yaşıyor. Yukarıki komşum, sevgili arkadaşım, o da yaşıyor. Allah'a şükür onları şu anlık kurtardık. Ama hayat tehlike hep var maalesef, maalesef, maalesef. Hele tekrarlayan hastalıklarda maalesef var. Evet, o yüzden sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın. Kötü bir hastalığınız yoksa sağlıklısınız. Bu sene annem biraz rahatsızdı. Baktım, yaşlılıktan gelen hastalıklar, anne sen hasta değilsin dedim. Çünkü kötü bir hastalığın yok, şekerin yok, bilmem neyin yok, hiçbir şeyin yok. Yaşlılıktan gelen ağrılar, onlar da geçiyor zamanla. İlaçlarla falan. Evet sayın dinleyiciler. Vallahi 2,5 dakikam kaldı. Evet, en son Naide Babaşlı Sen diye kapatacağım. Onun da şarkıları kısa sürüyor. O yüzden şunu söyleyeyim, sevgiyle kalın, dostça kalın, ön yargıları boş verin, hayatınıza bakın, hayatınızı yaşayın, mutlu olmaya çalışın, insanlara kızmayın, her şey olacağına varıyor, inanın ki yaptığın planlar bilmem ne, hiçbir şey birbirini tutmuyor, hayat gerçekten seni nereye sürüklüyorsa o tarafa gidiyorsun. Evet, hoşça kalın, dostça kalın, çünkü 2 dakika var. Nahide Babasli ile kapatıyorum. Sen diyor. Evet.